0: Neyse kepiyor. Neyse
1: girdi.
2: Emre'nin niye gel?
1: Normalde
2: gidiyor. Yo yo.
1: Mesha stüdyo.
2: Stüdyo. Şimdi stüdyo. Norium.